0: Tu bishvat sameach, yeladim. Hayom letiul tu bishvat holchim. Atem roim ha'etz hazeh, yeladim? Po gdelot te'enim.
1: Uma tzomech be'etz hazeh, dod Eli?
0: Sham gadel pri im keter.
2: Rimonim?
0: Nachon, rimonim.
2: Uma hazeh, dod Eli?
0: Zohi gefen anavim. Eizo eretz yafa yesh lanu yeladim. Ochel tov uferot mitukim. Arzeinu hitbarcha b'shivat haminim.